bırakırım gönül. Bitti, dur şerinden yoş etti ama. Gibi geldi, gibi geldi şuvun duvarı salı. Bir daha mı işe, işe bir daha mı